Sel bardı zahalo tonsay gerdi. Kranitz edo yetemer nemel. İm okin rah yev haver şkabri. Ayş boları tuk desu mekayer. Yevayn tohelek pahti bakutyan. Lok sangana lov har ser çemiz vum.